0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, bugün sezon finali özel, şarkılarımız özel. Evet, 90'lara yolculuk yapacağız ve acayip anılara döneceğiz. Biliyorsunuz 90'lar için hep ne söylenir? Sokaklarda oynayan yok, o değil o değil. 90'lar en iyi nesil denir. Aynı zamanda sokaklarda oynayan en son çocuklarmışız biz. Genelde biz için hep bizi çocuklardan vuruyorlar genelde. Evet, 90'lar elbette ki çok özeldi ama özel bir şey daha vardı. Bu sezonun başında Squid Game sezon finali yapmıştı. Daha doğrusu final yapmıştı. Üçüncü sezon. Olaylı bir şekilde dördüncü sezon müjdesiyle ayrıldılar aramızdan. Çok sürpriz ve hiç beğenilmeyen bir sezondu. Squid Game, evet hepimiz hastasıyız. Ben kaç kere izledim hatırlamıyorum bile yani. Ne var o filmde anlamış değil dizide yani. Kemal Sunal filmi gibi defalarca çevir çevir tekrar bak. Squid Game. Sanki izlemeyenleri hayattan diskalifiye ediyorlar gibi bir durum söz konusu. Evet, sezon final 12. sezon Seri OS Nest'te bugün veda zamanı. Kulaklarda son kez DJ Arkan'ı deneyimleme şansına sahipsiniz. Evet, sezon finali yapan bir diğer makinemiz de neydi? Squid Game. Evet, 3. sezonuyla final yaptı. Kimse de memnun olmadı ki, genelde öyledir. Emin olun bu programın finalinde de beni de beğenmeyeceksiniz. Aa, Erkan of, bu muydu sezon finali falan. Dinleyiciyi memnun etmek mümkün değil. Ben eskiden stüdyoya konuk alıyordum insanları. Burada bile yani elimden geleni yapmama rağmen yine memnun olmuyorlar. Dinleyici bu. Genelde söylenir ya, dinleyici hep haklıdır. Evet, öyle. Şimdi ben bu sezonun başında Squid Game'e 4. sezona oyunlar önerdim. Şimdi bunlar dandik mandik bir şeyler bulur gelirler. Bari benim önerileri önden kayıtlara atalım da belki bir yerlerden önlerine düşer de belki bunları yaparlar hesabı. Benim önerileri bir kez daha hatırlayacağız. Squid Game bu arada 4. sezon çekimleri devam ediyor. Amerika'da falan geçecekmiş. Yani orayı da kırıp geçirecekler belli yani. Büyük ihtimal ileride Squid Game Türkiye'de olur. Belki de olmuştur bile. Şu an yaşıyor da olabiliriz yani. Squid Game Türkiye. Şimdi benim önerilerim şunlar. Gelecek oyun önerilerim. 1. Balon şişirme oyunu. Nasıl olabilir mi sizce? Squid Game'de balon şişirme. Ha, diyeceksin Erkan bunu ne yaptı? Onlarınki de bizden iyi değildi yani. Ne öyle... Kekin içinden parça çıkartmak falan. Sanki onlarınki çok iyiydi de ya. İp atlama falan, ne öyle ya. Benim önerilerim balon şişirme oyunu, nasıl? Kim daha hızlı şişirirse mi? Hayır bak, orada çok sıkıntılı işte. Balonu patlatmadan en büyük yapabilmen lazım. Çok şişireyim dersen patlar. Az şişireyim dersen küçük olur. Ayarlayacaksın işte. Squid Game balon yarışması. Bence tamamı yarışmacının yarısı gitti burada yani. Adamlar keleşçiler bekliyor tabii. Şişir şişir, bir de onlara bakıyorsun. Onlar da biliyorsun yani o yarışlar neydi abi, öyle. Başında adam bekliyor. Yanlış yaptın mı? Bum. Ta ta ta ta ta, bitti. İkincisi, ağzıyla gazoz açmaca. Bu Türkiye'de olsa tabii herkes kesin birinci olur da. Yani ağzıyla gazoz kapağı açmaca yarışı. Gazozlar geliyor. Açmaya çalışıyorsun. Açan yaşadı. Açamayan bitti. Bir de bunlar yani diskalifiye ederken şey diyor. Elendi. Zannediyorsun ki başka yere gönderdi. Yok öyle değil. Hayattan öbür tarafa gönderme. Şimdi kapak düşene kadar herkes odaklanıyor. Kapağı sessiz sakin bir şekilde çıkarıp gazozun kapağıyla köpüğüyle buluşturup bir de gümletebilirsen geçtin, geçemedin, bittin. Diğer bir tanesi, uzun zamandır şurada burada sağda solda çok fazla fark ettim.

Diyeyim, herkesin canı sıkılınca da oynayabildiği bir oyun. Arka plana apaçi dansını açıyorsun, dans müziğini açıyorsun. Ne biliyor musun? Sandalye kapmaca oyunu. Vardır ya. Gerçekten bir saçma bir şey yani. Sandalyeye otursan bir dert, oturmasan bir dert. Birini kucağına falan denk gelebiliyorsun. Problem üstü problem. Yarışma böyle yani. Büyük ihtimalle bu tarz şeyler gelecektir. Ben seni yani çok büyük yarışlar beklemeyin yani. Sandalye kapmacayı bilirsin değil mi? Arkada müzik çalar. Dın dın dın dın. Mesela bence o yarışmaya gidecek olan apaçi dansı değil de Coşkun'un operasyon müziği. Bence daha iyi olur yani. O tarz bir şey çünkü. Coşkun'u da koltuklardan birine koyacağım mesela. Nur Alço abi de denetimci. Tam oldu bence yani. Bu da nedir? Şöyle detaylara inersek. Müzik durunca herkes birine bir sandalyeye oturması gerekiyor. Oturan oturdu. Oturamayan bitti. Birinin kucağına oturanlar da geçiyor ama onu da yapmazsın diye düşünüyorum yani. Düşünsene birinin kucağına mı otursam yoksa diskalifiye mi olsam? Bence ol gitsin bırak. Gibi. Bir sonraki yarışma karpuz çekirdeğini en uzağa uzatabilme, fırlatabilme. Biliyorsun daha da dün daha misafirlikteydim. Direkt olarak karpuz geldi. Zaten yaz olunca normal yani. Bak şu espriyi yaptım. Bu karpuzu niye erken getirdiniz dedim. Ya bunu çıkarken getirmeniz gerekmiyor muydu? Hani tam ben kalkarken dur Erkan karpuz kesecektik falan hesabı. Dediler ki Erkan senin beklemeyeceğini biliyoruz. Önden karpuzu getirdik. Yutmazsın bunları sen. Neyse karpuzu yediğin zaman sıkıntı budur. Çekirdekler darmadağınıktır. Biliyorsun kavunun içinde hepsi bir yerde. Karpuz neyi yanlış anladı bilmiyoruz. Karpuzda çekirdekler orada burada. Ama kavun toplamış bir yere. Karpuz anlayamamış olayı. Mevzu bu. Bunda da karpuz çekirdeğinin karpuzunu güzel yiyorsun. En uzağa çekirdeği fıçık diye fırlatabiliyorsun. En çok uzağa fırlatan geçti. Fırlatamayan elendi. En azından lezzetli bir yarış. Niye karpuzunu da yemiş oluyorsun gider ayak? Acacına gitmektense. Elinde sonunda zaten eleneceksin. Yapacak bir şey yok. Patates soyma yarışı. Gene ben de önerdiklerim arasında. Kim daha hızlı soyarsa okey. Ama hızlı soymak değil burada. Güzel soyacaksın. Bak ben patatesi hiç beceremem. Yani yarısı kabuk olur. Yarısı bilmem ne. Yani benim soyduğum patatesden bir şey olmaz yani. Hatta bazı olayları derler ya patates gibi olmuş. İşte o oradan gelme bence ya. O yarışta bence kaldırırsın. Şans kablosu takma. Gene Squid Game için önerilerim arasında. Telefon %1'deyken herkesin telefonu %1. O arbede de şans kablosunu kim takabiliyorsa geçiyor. Artık geçtin geçemedin biliyorsun sonucun olduğunu. Kırmızı ışık yeşil ışık. Bence Türkiye'de olursa da kesin bunu da bizimkiler alır gibi ekmek kuyruğu oyunu. Biliyorsun ekmek kuyruğunda herkes bir an önce araya kaynak yapmak ister ya. Bana ayırır mısın? Benimkisi yumurtalı olsun falan işte oralarda gene. Kim önce pidesini alırsa geçti. Pidesini alamayan ne oluyor Erkan? Ah, bak pidesini alamayan çok kötü. Hiç unutmuyorum ilk daha Squid Game'i seyrettiğimizde arkadaşlar. Kırmızı ışık yeşil ışıkta bunlar manyak manyak eğlene gidiyorlar. Yani şaka yapıyorlar takılıyorlar muhabbet filan. Kimse başına geleceklerden haberdar değil biz de dahil. Ama sonra bir gördük wow bu adamlar acayip abi ciddi bu adamlar yani bunlar şaka yapmıyor olunca iş bitti.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Hey sevgili arkadaşlar, Erkan'la berabersiniz. Bugün 12. sezon finalinde beraberiz. Bu sezonun başında benim keşfetime sürekli bir şeyler düşüyordu. Neydi biliyor musunuz? Şu kremci kızlar. Her şeyin kremini anlatan, gösteren, tanıtan, sürekli bir şeyler bir yerlere süren ve bu kremle mucizeler yarattığını iddia eden bu kızlar, influencerlar sürekli geçen sezon benim önüme düşüyordu ve ben de bunu konu yapmaya karar vermiştim. Yeniden best of'ımızın içine onları alıyoruz. Şimdi bu influencer kızlar arkadaşlar, bu krem mucize yaratıyor. 10 yaş gençleştiriyor. Herkesin derdi bu değil mi? Gençleşebilmek. Gençken niye bilmedik kıymetimizi? He? Gençken gayet iyiydik. Şimdi gençlik geçti, ne yapalım? Dur geriye saralım, dur. Şimdi bu insanların artık derdi bu değil. İnsanlar ekonomi. Yani mesela kremi paraya sür fazlalaşsın. Parayı buraya sür daha iyi olsun. Şunu sür daha iyi olalım. Bence derdimiz bu. Zaten filtrelerle hallediyoruz yani bu yüzümüzü falanımızı. Artık kimsenin işi yok kremle yani. Ben de bir dönem kremle çok iyiydim. Ben de bıraktım. Aa, Erkan ne anlamda yani? Bence anladınız yani. Ne anlamda Erkan, açıkla. Tamam ya, çok o zamanlar gerekliydi. Şimdi gerekmiyor. Kirli sakalla falan daha seksi olabiliyorum. Yani kremle falan işim yok. Kirli sakala bayılan kızlar da bu ara çoğaldı gibi yani. Bazen kızlar şey diyor, Erkan ya of, kes sakalları, öpemiyorum güzel, tamam keseyim. Kesiyorum şey diyor, ay bu ne? Kesme bir daha. Niye? Bu sefer de daha tuhaf bir şey oldu. Hangisini seç işte birini. Güzel mi olayım, yakışıklı mı, kirli sakallı mı, hiçbir şey mi? Öpemiyorsan da bayağı alakadar etmez. Gülü seven dikenine, Erkan'ı seven sakalına katlanır. Şimdi bu influencer kremciler genelde bunların banyolarına baktım geçen. Erkan ne alaka, baksana kızın normal dolabına, ne işin var banyosuyla? Gittim baktım, nedir ya bunlar, ne yani, bize gösterip kendileri ne yapıyor? Abi bunların banyoları gratis rafları gibi. Doldurmuşlar böyle. Bunu anlamıyorum, hangisi neye iyi geliyor. Doldurmuş ama böyle bundan. O krem burama, o şurama, o burama, şu burama. Ne bu? Bir tane al geçişine ya. Eskiden Nivea Soft vardı. Ben onca en çok onu kullandım. Nivea Soft. Gerçi çok kullanma, yumuşatır bak abi. Kerimcan bir dönem kullanıyordu mesela. Bak şimdi zor kullanmıyor daha. Niye? Adam hardcore oldu. İnfosu kremi tanıtıyor, şey diyor, cildime öyle bir şey iyi, böyle anlatıyor, cildime öyle iyi geldi ki anlatamam. Çünkü niye iyi geldi, sen bizden önce Allah bilir neler sürdün, bize gösterdiğin ne acaba? Bak 25 farklı kombinle kendini sütlaç gibi yapıyor, bize de bir tane gösteriyor, bizeki olan ne? Eskiden Pantene reklamlarında pırıl pırıl saçları görür bayılırdım, gider alırdım, hiç öyle olmazdı benim saçlar. Hep kandırma be. Şimdi onların sabah mottosu nedir biliyor musun? Bakın bir influencer kızın sabah mottosu. Genelde yani storylerine git hemen görürsün. Bir de bunlar bir sürü story atarlar. Hangi birini bulacaksın o da ayrı. Sabah şöyle yazıyor. Sabah yüzümü kremledim. Öğlen nemlendirdim. Akşamda yağladım. Neden abla? Hangi erkek kızın bu şekilde eziyete girmesini sağlıyor? Getirin la bu erkekleri. Abi kadın olduğu gibi natural ve benim için okeydir ya. Bir kadının Erkan'a hoş görüneceğim diye bu kadar eziyete katlanması, bu benim ayıbım. Sanki bunu talep ediyorum kızlardan yani. Hiç gerek yok, olduğun gibi gel tamam ya. Biz sırf bu sebepten nefes alsın yeter dedik. Harika, 25 tane krem sürsün diye bir laf var mı? Yok. Nefes okey, tamam. Nefes alsın dedim yani, bunları bırakarak nefes alsın yani. Bana doğru nefes değil. Hani kendine gelsin ya, uğraşmasın bunlarla anlamında. Lafı çekmeyelim başka yere. İnfluencer anlamanın kolay yolu, kremi eline sürüyor, sonra kameraya gösteriyor, arkasından da elini saklıyor. Neden acaba? Ne oldu acaba o eline? Hep üç kağıt. Hep bunlar firmalar. Biliyorsun değil mi? Bir kız mesela influencersa biraz yükselince hemen bunu bir kozmetik firması dikkat eder. Aa, bu kız bu aralar piyasada çok iyi ya. Ne yapalım? Buna bizim kremimizi sürdürttürelim. Hadi bakalım yürü. Hemen sana işbirliği geliyor. Bir bakıyorsun mail geliyor. Maybelline firması şey diyor. Bizim kremimizi kullanır mısınız lütfen? Bir de seni gazlamak için sana özel bir çanta atıyorlar. İçinde her şey var içinde. Ne ararsan orada. Hepsi de parasız. Sen de alıyorsun tabii. Çıkıyorsun. Ay kızlar bugün var ya, neler sürdüm neler. Ay bayılacaksınız. Linki aşağı bırakıyorum. Biz erkekler de böyle bakıyoruz ne bu diye yani. Çünkü o kremi görsek bomba diye karakola ederiz. Anlamayız ne olduğunu çünkü. Ben bazen gratis'e bir şey almaya gidiyorum. Önümde kızlar var, böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Ay bunu mu alsak, şunu mu alsak? Ya kızlar alın birini çıkın ya. Oradan geçemiyorum çünkü yolu kapatmışlar. Ay bunu mu alsak, şunu mu alsak? Ne bu, ne ne? Al birini çık ya. Bir de kızlara bakıyorsun yıkılan güzellikte. Ya olmuşsun olacağın kadar, daha bir şey yok. Çık işte. Seninle mi Erkan çıksın? Hayır, dışarı çıksın. Ne benim nesi, Allah Allah. Evet, krem reklamlarında hep şöyle derler ya. Bir haftada ışıldayan bir cilt mi istiyorsun? İşte o cilti bu krem verir size. Alın sürün. Herkes düşer böyle saçma işlere ya. En tehlikelisi de şu. Şimdi kremleri birbirlerine karıştırıyorsun ya. Bazı kızların rengi kaçtı, böyle bir tuhaf oldu mesela. Ben bir de böyle güzel kızın makyaj yapmasına karşıyım ya. Neden karşısın Erkan? İstemiyorum abi, Allah Allah ya. Bak, Serdar Ortaç geliyor şimdi cover versiyonuyla. Bu Serdar Ortaç var ya, şu şarkının olduğu dönemlerde var ya, bir yakışıklı bir yakışıklı var ya, bütün kızların dibinin düştüğü bir adamdı ama bildi mi kıymetini ya? Hayır.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Evet, yayındayız ama final yapmak yayınındayız. Evet, o final yapacağız arkadaşlar. Ay DJ Erkan, sensiz pazarlar nasıl geçecek? Bunu kimse demez. Neden diyesiniz ki? DJ Erkan'ınız daha yanı başınızda. Kim bana bugün ulaşmak istedi, ulaşamadı ki yani. Herkes istediğinde Erkan yanınızda. Bu konuda netiz. Arkadaşlar, sezon finali özel bir soru aldım. Ne biliyor musun? Bir soru geldi ki nasıl açıklayacağız bilmiyorum. Sorumuz öyle böyle bir soru değil yani. Nasıl Erkan, söyle artık, heyecan yaptın ama bize dur. Soru ne biliyor musunuz? Erkan, yatakta nasılsın? Sezon finali sebebiyle açıklayacağım. Ya yani cevaplayacağım. Yoksa bana kalarsan hiç görmezden gelirim yani. Evet, bu soru bir Master Chef sorusu gibi. Bence programı tamamen kapatır. Ben öyle söylüyorum. Erkan, yatakta nasılsın? Anlat, sallama, şey yap, bizi aydınlat. Hemen aydınlatıyorum, bekleyin. Şimdi arkadaşlar, bu soruyu uzun zamandır görmemiştim. Yıllar yıllar evvel, belki bir 30 yılı vardır. 30 yıl sonra bir nostalji. Sen misin eski şarkılara doğru giden? Biz de eski sorulara çekeriz seni. Sizi. Evet, sorumuz yatakta nasılsın Erkan? Hemen cevaplayacağım. Efsaneyim arkadaşlar. 12 saat uyumadan yatabiliyorum. Rekorum 12. Hatta 13, 14, 15, 16. Hayır, değil tabii ki. Ben sık sık zırt pırt uyanan birisiyim ama hiç uyurken uyanmayanı birini tanıyorum. Adını da vermeyeceğim ama o biliyor kendini. Büyük ihtimalle hemen hatırlayacaktır. Arkadaşlar, birisini tanıyorum. Gün boyu yatabiliyor. Yani kaçta yattığın önemi yok. Kafadan 30. Yok, dur, o kadar değil ya. 20 değil. Dur, aşağı in biraz daha. 15 kesin ama 15. 15 saat uyuyup hiç uyanmıyor. Bu kişiyle yakın zaman içinde görüşeceğiz. Hatta bir ipucu daha vereyim. Rüyamda da onu gördüm. Erkan, ne sürprizli bir adam mısın? Açıklasana ya, her şey sezon finali yani, hep böyle sırların içinde bıraktın bizi. Aynen. Kendime dönersek arkadaşlar, olimpik uykucu olduğumu söyleyebilirim. 12 saat rekor. Geçenlerde dedim yatabilir miyim? Tabii yani bir defada 12 uyuyamasam da aşağı yukarı ortalama öyle bir şey yapabiliyorum. Şimdi yatakta nasılsın? Yatakta vallahi bilmiyorum. Peluş ayım yanında yatıyorsa gayet iyi uyuyabiliyorum. Bile ayısıyla yatan kızları hatırlarsın değil mi? Ben de kızlara yarancam ayağına bir tane bulunduruyorum. MSN zamanları tanıştığım bütün kızlar cam aç bakacağım sana falan derdi. Özellikle dik başlıkları yatağım. Yatağını göster, yatağını göster. Ne bakıyor acaba diyordum. Yorgana, bunun desenine mi? Hayır, yatağın kenarında bir peluş ayı var mı? Varsa kız seni ay bu tam benlik diyebilmesi için. MSN'de benim hep biri bizi gözetliği evi gibiydi. Ütü yapardım, bulaşıkları yıkardım. Kız hep böyle webcam'dan bana bakardı devamlı. Erkan, açık bıraksana, uyurken de bakacağım. Sana eskiden böyleydi, romantiktik. Tabii yıllar yıllar evvelki MSN zamanları. Hala öyle misin Erkan? Tabii değilim şimdi, öyle değilim. Hala kız arkadaşım Erkan yatağını göster falan filan diyor ama bir şekilde sallıyorum. Ya göster işte Erkan. Hayır, göstermeyeceğim, Allah Allah. O benim özelim. Şimdi genelde yatakta nasıl oluyorum biliyor musun? Netflix bakıyorsam birkaç dakika içinde çoktan uyumuş oluyorum. Ya maalesef bu Netflix'te ne var bilmiyorum. Yani içeriğin dandik olmasından mı nedir? Abi dikkatli bakın, kendiniz göreceksiniz. Eğer Netflix'e böyle hafif uzanır gibi baktıysan tak uyudun gittin. Geri dönmem mümkün değil. Gerçek diyorum ya, Netflix'te kaç tane filmin birazını hatırlıyorsundur büyük ihtimalle. Açıyorsun şak, uyudun gittin. Netflix bununla ilgili bir uyarı da koymuyor. Yani filmlerimiz uyutur. İnsan bir uyarı koydu. Yatarken izlemeyin. Hafif uzanırken çoktan uyumuşsunuzdur. Sen abi böyle şeyler ya. Allah Allah, o kadar para veriyoruz. Bir kere Netflix izlediğim yok ya. Para vermiyorum. Kız arkadaşımın hesabından giriyorum. Nasıl yani, gizli gizli. Neden giriyorsun Erkan? Çünkü ne yaptığıma baksın diye. Bazen bir şey izliyorum gece o yokken. Bakıyorum sabah bakmış ona. Erkan, gece kuş uçuşunu izlemişsin. Nereden biliyorsun? Baktım. Takibe gel. Yani insanların hesapları falan da artık oradan da takipteyiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, yatakta nasılım? IKEA mobilyası gibiyim. Yani beni nereye koyarsan koy, orada şak uyur, bırakıldığın yerden gelir alabilirsin. Öyleyimdir yani. Çünkü uyumak benim için harika bir şey. Uyumak bence hayattaki en güzel şey. Sık sık şunları söylüyorlar. İşte moralimiz orada bozuluyor. Mesela şey diyor. Ömrünün işte yarısı uykuda geçiyor. Of. Ne kadar saçma değil mi? Bazen böyle raporlar çıkarıyorlar. Ömrünüzün yarısı yatakta. Yarısı şurada. Yarısı şurada. Yarısı da orada. Diyorsun. Oo, bir dakika dur. Öbür yarısı. Bazılarının var ki öbür yarısı hiç geçmiyor yani. Neyse, çok şeyli oldu. Gizemli bir konuşma oldu. Ha Erkan, uyurken rol yaptığın oldu mu? Oldu tabii ki. İçeri bir girdiği anda şak, eğer telefonumda bir şey varsa şak, şak, uyuyor gibi yaparım. Benim yıllardır görmediğim ve çok özlediğim birisi var. Kim biliyor musunuz? Aşkın Nur Yengi. Bilirsiniz, büyük ihtimalle de tanıyorsunuzdur. Onun şarkısı da sezon finalinde olmasaydı olmazdı diyerek onunla devam ediyoruz.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, sezon finali özel DJ Erkan kulaklarınızda. Evet, bu sezona en fazla merak edilen, en çok dinlenen anonslarımdan bir tanesi de kızlardan özel olarak almış olduğum bir istek. Erkan Çapkın erkeği nasıl anlayabiliriz? Aha, sordukları kişiye bak. Bana baksan tamamdır diyecek gibi olurdum. Yo, bir dakika dur Erkan, sen niye atlıyorsun ki böyle şeyleri? Hayatta yapmadığın şeyler için ne atlıyorsun? Söylemeyeceğin, yapmayacağın şeyler için de oralardasın. Evet doğru, kızların gözünde çok çapkın bir imajım olabilir ama alakası bile yok. İnanmazsan bana sor. Erkan hiç sana güven vermiyor böyle şeylere, bir yalancını teksin. Ha, ne alakası var? Aa, hiç beni çapkınlık yaparken veya böyle şeylerin içinde bir kere bile gördünüz mü? Allah, bir gören varsa çıksın. Nereye çıksın? Dışarı tabii ki. Niye? Çünkü benim hakkımdaki bilgileri orada burada söylemesin. Beni tanıyan tanır, işim olmaz. Neyle işim olmaz Erkan? Anladım bence. Evet kızlar, bak bu kıyak giderek sezon finali olmasaydı hayatta yapmazdım size. Çünkü kendim cinslerimi ortaya atacağım. Niye yapayım ki böyle bir kıyası, niye? Kızlarda ne karım var Allah'ın seversen? Hangi kız canıma comcom Erkan'ı bağrıma basayım diyor ki? Bütün kızlar yakalasa var ya, of. Ellerine bir geçsek var ya, oy oy oy. Ya bütün kızların şu an ortak planı şu Erkan bir denk gelse var ya, Allah Allah. Ne yaparız biliyorsunuz değil mi? Seni yerler yerler şarkısı benim için çıktı. Bu konuda netiz. Şimdi çapkın adam, kızlar nasıl anlarsınız hemen söylüyorum. Çapkın adamın telefonu hiç susmaz. Hay, susmazsa nani yedik, hayır. O beklediğiniz gibi değil. Susmaz derken birileri arar anlamında değil. Sürekli didit didit yapar. Yani takipçi gelir devamlı. Adam yakışıklı, adam çapkın. Bütün kızlar ben de bir şey alacağım, bir dal alırım. Bakın bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kızlar çapkın semmemmemem der ama bence bayılırlar çapkına. Hep kızların hedefi şu. Bu çapkını alacağım, yumoş gibi yapacağım. He tabii. Öyle sanarsınız. He, hiç öyle bir şey değil. Beni mesela bütün kızlar hep değiştirmeye çalıştı. Başkalarıyla mı? Yok, öyle değil. Beni komple yani. Beni değiştiririm la biri. Beni birisi alsa hayatta, benim zaten değişim şeyim yok, kağıdım yok. Aa, ben bunu istemiyorum, başka ver demezler ya. Beni birisi yakaladığı zaman şey diyor. Ay Erkan, hayatımın fırsatı. Ay bayıldım sana. 40 yıldır seninle kanka gibiyim. Ay çok tatlısın Erkan ya. Zeytinyağlı dolmam desem olur mu? Bana öyle der. Erkan çok sallamasan iyiydi. Yok yok, gerçek bunlar. Mesajlarına bakarsın çapkın erkeğin, genelde canım yazmamış. Evet, o canım yazmamış değil. Canım yazmamış değil. Canım yazmıştır o ama nasıl? Kodlu kodlu canımlar yazar. Mesela CNMM yazınca benim mesela kız arkadaşım şüpheleniyor. Bak ben böyle sıra dışı bir şey atsam simille mimille, kız arkadaşım hemen şahlanıyor ve şey diyor. Bir dakika dur, bu simille yeni çıkartılmış şeyden. Simille paketinden. Bunu attığına göre bunu birine attın değil mi? Bana hemen öyle söylüyor. Hayatım sana sürpriz için, hayır hayır hayır yapmasın sen böyle. Ve canım dediğimde mesela CNM dediysen, aha yine pot kırdın. CNM dedin, var bir şey var bir şey. Kim attı bunu, hangi ergene? Yeni birini tanıdın değil mi, seni? Falan diyor ya. Z kuşağından birini tanıdın değil mi falan diyor. Hayatım hayır, yazarken acelem vardı, araba sürüyordum ondan. Hayır hayır hayır. Şimdi çapkın adam mesajlarında, yani daha doğrusu fili şeyine git bak, şöyledir. Canım 1, canım 2, canım 3 böyle kodlamıştır yazacaklarını. Karıştırmamak için. Çapkın adamın hafızası müthiştir. Eğer bugün çapkın olmak istiyorsan hafıza çok önemli arkadaşlar. Çünkü çapkın zaman saftiriksen hemen yakalanırsın da ondan yani. Hafıza müthiştir. Asla kızların doğum gününü hatırlamaz ama hatırlamasına gerek yok ki. Böyle toplu mesaj atar birbirine yakın mesela. Der ki benim için o kadar önemlisin ki, canımsın, tatlımsın, zeytinyağlı dolmamsın, şekerimsin, balımsın, böyle ortaya kombinler, hepsine birden atar. Ayrı ayrı atmaz yani. Bazen bana da öyle denk geliyor. Ben diyorum ne alaka ya? Abi bak pardon diyor, böyle toplu atarken araya kaynamışsın. Kimisi beni çok sevdiği için Erkan'ım, canım, malım diye de kaydedenler oluyor beni yani. Erkekler de mi? Tabii ki. Biz de kendi aramızda bir makineyiz. Şimdi kızlar hep şey zannediyor kendi aralarında. Ay biz böyle yumoşlu, canımlı, cimri konuşuyoruz da ne tatlıyız değil mi kızlar? Biz de erkekler öyle konuşuyoruz. Sadece sizin yanınızda değil. Siz benim Mehmet Bostancı ile olan muhabbetimden haberiniz var mı? Yazışırken bizi gördünüz mü? En ufak simillemiz dudağında kalp. Yeminle isteyen sorabilir Mehmet'e. Erkan Mehmet'e falan dediğine göre yani o kadar da değil ya. Kendisini kulağını çınlattım, bakayım belki gelir. Mehmet birkaç pazardır yok arkadaşlar, müsait değil. Niye bilmiyorum, bu kendisi hani adı geçti ya, söz hakkı doğdu yani. Kulağını çınlattık, bari açıklama yapalım. Birkaç haftadır yok, diyeceksin ki Erkan Mehmet gelmiyor, aranız mı limoni? Kavga mı ettiniz? Hayır. Müsait bir zamanda uyuracaktı, yetişemedi sezon finaline, öbür sezon inşallah. Çapkın adamı yakalamanın en kolay yolu nedir biliyor musun? Telefonunu çevirip masaya ters koyuyorsa o masadan hemen kalk git. Bak. Bir kız çapkın olmadığına inanmak için ne istiyor biliyor musun? Yüz tanımada kendisi de olmak istiyor. Bu bir. Hatta şifre de koymayı istiyor. Bir de telefonu böyle ortaya böyle açık koy öyle. Hayatım ters koydum hani rahatsız olma şey yani dikkatini... Hayır yemez onları kız. Bak bir erkekle date'e çıktın ve ilk yaptığı telefonu... Bence telefonu da getirme, nasıl erkeksin ya, getirme telefonu da getirme. Telefonu ters koydu, bittin işte, tamam. Kafadan bittin abi, orada bence stop. Çapkın erkeğin en sevdiği spor nedir biliyor musun? Yalan atma maratonu. Çünkü yalan her zaman lazımdır. Sürekli, her anda. İşte bunlar hep yalan araştırması yapar. Şurada yakalansak bunu derim. Burada yakalansak bunu. Burada derken adam sportmen olur çıkar. Yalancı erkek. Çapkın adamın en iyi özelliği nedir biliyor musun? Her zaman ben seni üzmem der. Ama WhatsApp'taki bir sürü kişiye de aynı anda bunu der. Biz erkekler olarak bence ben de dahil hiçbirimize güvenmesek iyidir.

0: Fabrik de Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
1: Evet sevgili arkadaşlar, az önce büyük bir sürpriz yaşadık ve Mehmet Bostancı asla ortalarda yok derken adam denk geldi. İyi insan lafın üstüne mi gelir dese kulağımı çınladı. Bir anda Erkan konuşuyor, bakayım ne diyor mu dedi. Az önce söylediğim anonsu adam açmış ve açar açmaz kendi sesiyle, kendi adıyla karşılaşmış, duymuş hepsini yani. İyi ki ayarlı konuştum, anasını dinlemiyordu, sallamadım fazla. Vallahi iyi kurtarmışım yani. Arkadaşlar biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Evet, harika ötesi bir sezondu. 12. sezon Seri O esnesi bugün sezon finaliyle uğurluyoruz. Evet, sezon boyunca katılan, dinleyen herkes, ben bu sezon adını ciddiyet koydum. Seri O esnesi ciddiyet demek. Gerçekten de hayatımda çok ciddi şeyler oldu. Bir kere üzülerek söylesen de babamı kaybettim arkadaşlar bu sezonun ta başında. Benim için çok zor bir süreçti. Bunu tabii ki yayında kimseyle paylaşmadım ama bilenler biliyor. Benim için zor bir süreçti ama babam iyi anılarıyla, bana öğrettikleriyle veda etti. Sezonun adını Seri O esnes koyduğumda asla ve asla ciddi bir şeyler yaşayacağımı düşünmemiştim ama sezon adına yakışır bir şekilde bana bir tokat gibi çok büyük ciddiyetler yaşattı. Ama hepsini tabii ki yaşamamız gerekiyor. Hayatta bize ne yazıldıysa onu yaşıyoruz. Benim için tabii ki zor süreçlerdi ama bu süreç içinde hayatımda olan arkadaşlarım, destek olan herkese de canı gölden teşekkür ederim. Evet. Artık yavaş yavaş final yapıp yavaş yavaş ayrılmaya ve yaz tatiline doğru sizi uğurlamaya geçebiliriz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Yaz tatilinizin de çok güzel bir şekilde geçmesini özellikle herkesten isterim. Yeni sezon, yeni yayın dönemi başladığı zaman Eylül'de tabii ki 13. sezonda sürprizlerle, yepyeni konularla, bir sürü yenilikle beraber yeniden hayatınızda olmaya, yeniden pazarlarınıza eşlik etmeye devam edeceğiz. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bu sezon boyunca bize eşlik eden, bizimle olan, bize vakit ayıran herkes kendini çok iyi biliyor. Bence çok kıymetli ve değerli bir şey yaptınız. Evet. İsimleri anmaya gerek yok çünkü herkes benim kalbimde, gönlümde, çok özel yerlerde. Herkes benim için apayrı değerli. Onlar kendini biliyor diyorum ve bir radyocu jargonuyla size yavaş yavaş veda ediyorum. Evet. Sevgili dinleyenler, 12. sezon Seri O esnesi Radyo Fabrik kalitesiyle beraber bu sezonda sunmuş olmanın vermiş olduğu gururla ve mutlulukla size veda ediyoruz. Evet. Bakalım gelecek sezon nerede karşılaşacağız, yepyenilikler neler olacak, hayatımıza neler dahil olacak ve yaz tatili nasıl geçireceğiz, hangi anılarla birlikte yepyeni şekilde yeni yayın döneminde beraber olacağız. Hepsi sürpriz olsun, görüşmek üzere.

biz dost dedik, sonra sevgili. Kalmazdı arada hiçbir şey gizli.

biraz yaşa. Eşkin ümitsizliğe, her donmayan gözyaşı, kalbimin sensizliği, otağımda ətirin, güldanımda çiçeğin, yalnız yok olan sensen. Bir sema yuxusunda, ayrılık korkusunda, gelme yuxularıma.